0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir. Hmm.

0: pişmanım her güne.
1: ...88.6... Radyo Karadeniz.

gözyaşı, acı hatıralarım, bana gönül yoldaşı.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Saçlarınla oynayıp kokunu kazıyorken ciğerlerime, teninin sıcaklığını hafızama işlerken, yokluğun aklıma gelir ansızın. Sen bu şehri her terk ettiğinde iki şehir arasında kalıyor aklım. Biri dilini bilmediğim seni alan, diğeri sokak aralarında koştuğum ve yokluğunda bana zindan olan iki şehir arasında kalıyorum. Şimdi içimde buruk bir sızı var. Gelip gitmelerine alışmam gerek biliyorum ama

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Of of, yıkılsın bu dünya, yok olsun alem. Dediler ki bana 15 yaşında. Tarifi olur mu bu nasıl elem? Ne desem boşuna 15 yaşında. Zalimin zulmünde sönmüş ocağı, yavrular beklermiş ana kucağı, yüzünde tebessüm abla sıcağı, kardeşlere ana 15 yaşında. Hükümler verilmiş, divan kurulmuş, kahpe kurşunuyla sine vurulmuş, yuvası dağılmış, kanat kırılmış, uçar mı hiç turna 15 yaşında? Dünyanın yüküne direk dayanmaz, kahrını gömmeye kürek dayanmaz, derdini çekmeye yürek dayanmaz, söner yana yana 15 yaşında. Ağla ağla bitmez yaşın kururmuş.

0: yazsınlar. Bu daha 15 yaşında. Kırmızı kuşa takın beline. Ne de yakışır o beyaz geline. Kefenler içinde körpe eline. Sürülür mü kına 15 yaşında? Şimdi anan baban söyle neylesin? Gelin çıkarırken ağıt söylesin. Mevla sevgiliye komşu eylesin. Kavuştun canana 15 yaşında. Mevla sevgiliye komşu eylesin. Can can can. Kavuştun canana 15 yaşında.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: gönlüm dertli.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Seni ne özlüyorum, neden ayrıldık biz bilmiyorum. Seni ne istiyorum, hani kocan olacaktım ya yalancı.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

Sensiz soğuğum gündüz gece, İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi, yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Gültek Başla Müziğin Rengi başladı. Birbirinden güzel şarkılar ve sohbetlerle birlikte saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim olacak. Hemen şöyle ilk şarkıyla başlayalım, sonra sohbet ve eğlenceli müzikler devam etsin diyorum. Ve Mabel Matiz'le Fan sizlerle.

Evet, Mabel Matiz'den Fan sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, hemen size şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı İntizar şarkısına bırakıyorum.

Evet, 88.6 dinleyicileri, Suat Sayın'dan İntizar sizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz ki Gül Tekbaş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra tekrardan mikrofonun başında ben sizlerle birlikte olacağım. Ve sırayı Fettah Can'a bırakıyorum. Fettah Can boş bardak diyecek.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Yeni açan dinleyicilerimiz için şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı iletebilirsiniz, istek parçalarınızı iletebilirsiniz ya da canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hemen şöyle gelen mesajlardan birine bakıyorum. Evet, sevgili Hasan Bey mesajlarını iletmişler.

Evet sevgili dinleyenler, her zamanki dediğim gibi ne diyorum, burası sizin frekansınız. Canı sıkkınsa doğru yerdesiniz. Yine şeliyseniz yine doğru yerdesiniz. Çünkü her türlü ruh halinize göre buradaki müzikler sizi şekillendirecek. Sizi her yere götürüp getirecek. Çünkü burası müziğin rengi diyorum. Ve sırayı yeni Türkiye bırakıyorum. Maskeli Balo diyor.

Evet sevgili dinleyenler, maskeli balo sizlerle birlikteydi. Böyle kendimizi böyle götürdük bir yerlere diyorum. Maskeli balo deyince böyle aklım hani bazı zamanlar partiler olurdu. İnsanlar böyle farklı işte kahramanların karakterlerini giyerlerdi, gözlükler takarlardı. Böyle aklıma bir an onlar geldi ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ama tabii bir yandan da şimdi Ankara'dan yayın yapıyoruz biliyorsunuz Radyo Karadeniz Ankara olarak. Birazcık şöyle hava durumundan bahsetmek istiyorum. Ankara'da hava durumu hissedilen 28 derece. Gün içinde 29 dereceye kadar böyle sıcaklığını gösterecek. Ve akşam üzeri tabii ki bu derece hava durumu derecesi düşecek. Böyle 24 dereceye 23 dereceye kadar böyle bir iniş olacak. Ve havalar böyle sıcakken tam güneş tepedeyken diyorum ki dikkatli olun, yanınıza suyunuzu, şapkanızı ve güneş gözlüğünüzü, en önemlisi de bence güneş kremlerinizi sürmeden çıkmayın diyorum ve diyorum ki hoş görsen bu sıcakları. Ajda Pekkan geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Ajda Pekkan'dan hoş görsen sizlerle birlikteydi. Evet hemen ben şöyle gelen mesajlarıma bakıyorum, ama mesajlardan önce tekrardan şöyle istek hattımızı, WhatsApp numaramızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de yeni açan dinleyicilerimize de frekansımıza hoş geldiniz diyorum sizlere. Ne yapıyorsunuz bana ulaşmak için? 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. Her türlü isteğinizi, mesajınızı, her şeyinizi bana yazabilirsiniz diyorum, değil mi? Evet, hem WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz, hem de canlı bağlantı olarak da bana ulaşarak burada size muhabbet edebiliriz. Yani bütün 88 nokta dinleyici ailesi de sizin sesinizi de duymuş olur diyorum. Hemen mesajlarıma bakıyorum. Sevgili Elif Hanımlar mesajlarını iletmişler. İyi yayınlar Gül Hanım diyor. Teşekkür ederim Elif Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, şöyle diyor ki, sıradan diyor bir şarkıyı bana armağan eder misin? Tabii ki sırada nasılsın diye Sinan Özen sizin için gelsin.

sevgili dinleyenler, İhsan Özen'den nasılsın diye sizlerle birlikteydi. Evet, ben diyorum ki bugünün konusu sevgili dinleyenler şu olsun. Herkesin yaptığı ama kimsenin itiraf edemediği şeyler. Mesela örnek vereyim. Telefonun şarjı %1'e düşer ama insan hala ben bununla idare ederim diye gezer. Sanki telefon değil de son nefesini vermek üzere olan bir savaş gazisi gibi. Ya da mesela buzdolabını açıp hiçbir şey yokmuş gibi kapatıp 2 dakika sonra tekrar açmak. Sanki içeride yeni yemek oluşuyormuş gibi. Hani sonuçta bu Netflix değil ki, her açışımızda yeni bölüm gelsin. Veya bir örnek daha vereyim. Alarmı ertelemek, 5 dakika daha diyenler var. Ama o 5 dakika hiçbir zaman o 5 dakika değil. Resmen hayatımızdan çalınan bir zaman dilimi gibi, değil mi? Evet, siz de yaptığınız ama yok canım ben asla yapmam dediğiniz şeyler varsa bize yazın diyorum. 0312 alan kadıyla 985-08-86 üzerinden bana yazın. Biz de bunu değerlendirelim hep birlikte diyorum, değil mi? Bir kez daha WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek sırayı bugün deşe bırakıyorum. Ben yokum bu işte diyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Baş'ta Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor. Evet, hemen yeni açan dinleyicilerimiz için şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Funda'ya bırakıyorum. Çaresizim diyor.

sevgili dinleyenler, Funda'dan çaresizim sizlerle birlikteydi. Şöyle gelen mesajlarımıza birlikte bakıyoruz. Sevgili Burak Beyler mesajlarını iletmiş. İyi yayınlar Gül Hanım diyor. Teşekkür ederim. Şöyle sıradan bir şarkıyı bana ve çalışma arkadaşlarıma armağan eder misiniz? Şu an sizi dinliyoruz diyor. Çok teşekkür ederim. O zaman sırada Serdar Ortaç var. Gel şarkısı sizler için gelsin.

Evet, 88.6 dinleyicileri, Serdar Ortaç'tan gel sizlerle birlikteydi. Her zaman dediğim gibi burası sizin frekansınız. Her türlü duygunuza böyle sizi alıp götürecek her türlü şarkıyı burada bulabilirsiniz. Çünkü burası müziğin rengi ve sırayı "Sen Yoksun" diye şarkısına bırakıyorum.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, bazen bir şarkı vardır sadece kulağımıza değil geçmişimize dokunur. Bir bakış, bir veda, yarım kalmış bir cümle. Hepsi bir melodinin içinde yeniden canlanır. Bazı insanlar hayatımızdan gider ama bıraktıkları his yıllar geçse de içimizden gitmez. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlerken sadece müzik dinlemeyiz. Kendimizi, geçmişimizi ve hiç söyleyemediğimiz cümleleri buluruz. Şimdi her dinleyişte başka bir hikayeye dokunan o eşsiz şarkı geliyor. Sezen Aksu'dan Firuze sizlerle.

Evet sevgili dinleyenler, Firuze ile biraz duygulandık, geçmişe gittik, belki birilerini düşündük. Ama sevgili dinleyenler, hayat sadece hüzünlerden ibaret değil. Bazen geçmişe bir şarkı bırakıp bugüne yepyeni bir enerjiyle dönmek gerekiyor değil mi? Şimdi duygusal moddan çıkıyoruz, enerjiyi yükseltiyoruz. Çünkü bazı şarkılar vardır, daha ilk notasıyla insanın omuzlarını oynatır, ayağını yere vurdurur, ben bugün eğlenmeye geldim dedirtir. Hazırsanız Fatih Ürek'ten Hadi Hadi geliyor.

sevgili dinleyenler, Fatih Yürek'ten hadi hadi sizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz sizlerle tam 15'e kadar bir birlikteliğim oluyor. Bu yüzden bana mesajlarınızı iletebileceğiniz WhatsApp hattımızı şöyle hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Evet sevgili dinleyiciler, hayatın içinde birçok duygu var değil mi? Ama galiba en çok şarkıya konu olan duygu aşk. Kimi zaman bir bakışta başlıyor, kimi zaman yıllarca sürüyor. Kimi zaman da bir şarkının sözlerinde karşımıza çıkıyor. Belki şu an sevdiğini düşünen biri var aramızda. Belki de bir mesaj bekleyen, bir özlemi içinde taşıyan. Kim bilir, belki de birazdan çalacak şarkı tam sizin hikayenizi anlatacak. Aşk bazen bir kahve molasında akla düşen isimdir. Bazen de kalabalığın içinde bile özlenen bir ses. İşte bu yüzden müzik ve aşk birbirinden hiç ayrılmıyor. Zaten derler ki aşkın dili yoktur ama bence vardır sevgili dinleyiciler. O zaman sırayı Gülben Ergen'e bırakıyorum. Özledim diyor.

Evet, selamlar sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında yine ben, kahvesi soğuyan ama muhabbeti asla soğumayan sunucunuz değil mi? Evet, bugün hayatın içinden biraz dertleşmeli bir yayındayız. Çünkü biliyorsunuz ki hayat bazen sabah alarmı gibi ertelesen de yine geliyor, yine geliyor. Bugün kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Ben bugün gerçekten iyi miyim, yoksa sadece Wi-Fi var diye mi mutluyum? Çünkü artık öyle bir çağdayız ki kalp kırılınca değil, internet gidince panik oluyoruz. Aman merak etmeyin. Neden biliyor musunuz? Burası çünkü sizin frekansınız. Dert varsa paylaşırız, mutluluk varsa çoğaltırız. Aşk mı? Onu da konuşuruz. Ama dikkat edin, yan etkisi bu programın çok bol müziğin renginin. Evet, şimdi sizden küçük bir ricam var. Kimi düşünüyorsanız şu an sakın mesaj atmayın. Önce bir şarkı dinleyin, sonra yine atarsınız. Zaten dayanamazsınız değil mi? Evet, şimdi ise sırada Kubilay Karça'dan Üzerime Kalır sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, yemin olsun ki özlemem seni dedik Kubilay Kalçay'la birlikte. Evet, hemen şimdi şöyle size, ben biliyorsunuz ki 15'e kadar birlikteliğim oluyor sizlerle, çok az bir zamanımız kaldı. Bana böyle mesajlarını iletmek isteyen dinleyicilerimiz için ya da canlı bağlantıyla ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için hemen numaramızı hatırlatıyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve gelen mesajlarımıza şöyle bakıyorum. Etimes Kutsan bir dinleyicimiz var. Sevgili Buse Hanımlar mesajlarını iletmişler. İyi yayınlar Gül Hanım diyor. Şöyle diyor ki, sizden bir şarkıyı bana armağan eder misiniz diyor. Etmez miyim, tabii ki ederim. O zaman sırada Ece Seçkin var. Hoş geldin ayrılığa diyor. Aman aman, sakın ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, Ege Seçkin'den hoş geldin ayrılığa sizlerle birlikteydi. Şimdi ise şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Baş'tan müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama onun öncesinde Atiye'ye bırakıyorum, maazallah diyor.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklikpınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Başlam müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Ama biliyorsunuz ki saat 15'e kadar sizlerle bir birlikteliğim oluyor. Yeni açan dinleyicilerimize de şöyle frekansımızı hoş geldiniz diyorum. Ve bana mesajlarınızı iletebileceğiniz WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve gelen mesajlardan birine hemen bakıyorum. Evet, iyi yayınlar Gül Hanım demiş sevgili Mehmet Beyler, teşekkür ediyorum. Şöyle sıradan bir şarkıyı bana armağan eder misiniz diyor. Tabii ki o zaman sırada Ben de Hüküm Sür sizler için gelsin.

Merhaba sevgili dinleyenler, Sibel Yalaç'tan ben de Hüküm Sür sizlerle birlikteydi. Ankara gerçekten çok sıcak. Böyle sıcaklık deyince akla da tatil geliyor. Tatil deyince de insanın aklına sevgili dinleyenler deniz, kum, güneş ve tabii ki de tatil öncesi o meşhur hazırlık telaşı geliyor. Valiz hazırlanıyor önce. Ben bu sene az eşya götüreceğim dersiniz. Sonra bir bakmışsınız valizin içinde 3 farklı kombin, 4 çift ayakkabı belki lazım olur diye alınmış 17 parça eşya olur değil mi? Bir de o meşhur cümle. Ben sadece birkaç günlüğüne gidiyorum ama valiz sanki ülke değiştiriyor, taşınma kamyonu bekliyor. Tatil planı yapılır, otel ayarlanır, valiz hazırlanır. Geriye sadece o tatil moduna girmek kalır. Evet, bütün yılın yorgunluğunu bir kenara bırakıyoruz ve özgünden tatil geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Özgün'le birlikte şöyle bir tatile gidip geldik değil mi? Şimdi ise Yıldız Silbe ile bu evde senle diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, Yıldız Tilbe sizlerle birlikteydi. Evet artık programımızın sonuna geldik. Gülsek Baş'la Müziğin Rengi programının artık bugünlük sonundayız. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın hiçbir zaman diyorum. Ve yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın ve ben veda ederken Barış Manço Gülpembe diyorum.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Duyacak mıyız ritmi?
4: Kayıt mı?
5: Çok kaldı destek, muhabbet kendine.

Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu. Simsiyah saçların kar gibi oldu. Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: Sosyal perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, 23 Temmuz 2026 Perşembe akşamındayız. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'le Dönence'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, bugün enteresan, basık, değişik bir hava vardı. Şu anda 29.6 derece hava durumumuz bugün için. 15 ile 18 ve 18 ile 21 arasında da gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor, bilginiz olsun. Bugün yani normalde yoktu ama böyle bir durumumuz var. Yarın için yine gök gürültülü sağanak yağış var, 30 derece. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış var, 22 dereceye düşüyor. Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış var, 23 derece. Pazartesi güneşli bir Ankara 27, salı günü parçalı bulutlu güneşli bir Ankara 31 dereceye tekrar çıkıyor. İnişler çıkışlar hepimizi hasta yapıyor ama dün söylemiştim, tekrar edelim. Sel beklentisi var, onun için ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz dışarı çıkarken, özellikle 11 ile 15 saatler arasında yaşlarımız, tansiyon hastalarımız mümkünse dışarı çıkmasınlar, hamilelerimiz dışarı çıkmasınlar. Yanlarına çıkıyorlarsa da bir şişe su, şemsiye ya da şapka almayı ihmal etmesinler diyorum. Ve sokaktaki patili canlarımız için bir kap su, bir kap mama vermeyi ihmal etmiyoruz. Ne diyoruz? Onlar bize Allah'ın emaneti. Efendim, bugün konumuz yine çok güzel bir konu. Bakalım nasıl karşılayacaksınız bu soruları, daha doğrusu cevaplayacaksınız. Ben de çok merak ediyorum. Mutlaka ki efendim, ne yapıyoruz? Tabii ki cevaplıyoruz. Nereye mi? 0312 985 088 6'ya. Efendim, sorumuz şu. Duvara asacağınız bir hayal çerçeveniz olsa içini neyle doldurmak isterdiniz? Tekrar ediyorum. Duvara asacağınız bir hayal çerçeveniz olsa içini neyle doldurmak isterdiniz? Cevaplarınızı bekliyorum ve çok güzel bir şarkıyla başlangıç yapıyoruz. Mustafa Sandal bizlerle, diyor ki İsyankar.

Evet sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye başladı bile. Hemen şöyle bakalım, ilk kim mesaj atmış? İlk sevgili Müfide Hanım demiş ki, merhaba Burçin Bey, iyi yayınlar demiş. Acaba yine Hatay'da mısınız sevgili Müfide Hanım, merak ettim. Eğer oradaysanız yazın, hemen okuyalım diyorum. Ve devamında da sevgili Filiz atmış, diyor ki, İyi akşamlar Burçin Bey, nasılsınız? Ben o çerçevenin içine sağlıklı yaşlanmış hayalimi koyardım. Eşim yanımda, çocuklar iyi, torunlar etrafımızda olsun yeter. Eskiden hayal deyince araba, ev, para gelirdi aklıma. Şimdi sabah ağrısı uyanmak bile büyük nimet diyorum. İnsan yıllar geçtikçe neyin gerçekten değerli olduğunu öğreniyor. Sıradaki şarkıyı sevdikleriyle yaşlanmayı hayal edenlere armağan ediyorum demiş. Bakalım sizler ne hayal kuracaksınız. Mesela ben o çerçevenin içini nasıl doldururdum? Bateri çalmayı çok isteyen bir insanım ama bir türlü fırsatım olmadı. Bulduğum yerlerde de fiyatlar inanılmaz pahalıydı. Dedim ki ya boş ver. Zaten kurs alsam baterim yok. Bateriyi alsam çalacak yerim yok. Kalsın dedim. O hayalin mesela çerçevenin

Evet sevgili dostlar, Ankara trafiğini anlamak mümkün değil. Dün evvelsi gün inanılmaz böyle yoğun bir trafik vardı Ankara'da, sabahları özellikle. Ama bugün o kadar rahat gittim ki iş yerine, anlatamam size. Hani aynı arabalar aynı yerlerden gidip geliyorlar. Nasıl bu kadar bir anda değişiyor trafik, çözmek mümkün değil. Bazen bomboş oluyor, bazen hınca hınç oluyor. Zaten okullar açılınca ne olduğunu görüyoruz. Her taraf tıklım tıklım oluyor. Ama Ankara'nın altyapısı gelişmediği sürece üst yapıyla mümkün değil bu trafik problemi çözülsün. Onun için inşallah en kısa sürede bu konuya da el atarlar diyorum. Şöyle haberlere bakıyorum, acaba bugün neler var neler yok diye, ama bugün 23 Temmuz Dünya Ne Günü diye baktığımda neymiş biliyor musunuz? Vanilyalı dondurma günüymüş sevgili dostlar bugün. Onun için ne yapıyorsunuz? Bugün eve giderken vanilyalı dondurmanızı alıyorsunuz. Bir güzel ailenizle beraber afiyetle yiyorsunuz ve bu sıcakta ne yapıyorsunuz efendim? Rahat.

diyorsunuz, serinliyorsunuz, böyle keyfe keyif katıyorsunuz diyorum ve Dünya Dondurma Gününüz, Vanilyalı Dondurma Gününüz de kutlu olsun diyorum. Sırada ayna var, ne diyor biliyor musunuz? Seyyah gibi gezerim, vanilyalı dondurmamı yerim diyor.

Evet sevgili dostlar, şöyle bir bakıyorum acaba neler var diye. Adana'da denize giren 3 arkadaştan acı haber, vallahi çok üzücü. Gerçekten çok üzülüyorum yani, özellikle Adana'da bu niye böyle çok oluyor onu da bilmiyorum ama denize giren 3 arkadaştan 2 tanesi herhalde hayatını kaybetmiş. Şimdi haberin detaylarına bakıyorum ben de. Şu bol dalgalı özellikle Karadeniz'de yüzmeyi bilmeyen insanların, bakın tekrar ediyorum, yüzmeyi bilmeyen insanların bu kadar cesaretle o denize giriyor olmaları, o dalgaların içine atılıyor olmaları çok enteresan. Sonuçta ne oluyor? Hayat uçup gidiyor. İşte Adana'da 3 arkadaştan ikisi hayatlarını kaybetmişler. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Çünkü gerçekten hepimiz böyle gözümüzün nuru gibi yetiştirdiğimiz çocuklarımızın bir hiç uğruna gidiyor olmasına tabii ki vicdanımız yetmiyor. Acılar hiçbir zaman peşimizi bırakmıyor ve böyle üzücü, sıkıcı haberlerle de sizleri buluşturuyorum ama güzel haber var mı derseniz, maalesef güzel haber için çok çabalıyorum ama inanın sıfıra sıfır, elde var sıfır. Efendim şimdi üniversite tercihleri başladı, biliyorsunuz başlayacak yakında. Ondan sonrasında da süreçler başlayacak. Birazdan onlardan da bahsedeceğim size. Saatler 17.22 olduğunda Bengü bizlerle diyor ki tatlı, diyor tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.

Evet sevgili dostlar, bu memurlarımızın, daha doğrusu emeklilerimizin maaş zam ödeme tarihleri belli olmuş. Yarın itibariyle farklar yatmaya başlayacakmış. Size güzel bir haber vermek istedim. Şimdi mutlaka ki herkes diyordur, ya arkadaş zaten ne kadar zam oldu ki, ne farkından bahsediyorsun diye. Elbette ki doğru, çok fazla zam olmadı ama yine de böyle gözümüzün bir kenarı o farkın ne zaman hesaba yatacağını ne yapıyor efendim, arıyor. Ve ben de diyorum ki yarın itibariyle o farklar hesaplara yatacak. Hiç olmazsa, hiç olmazsa çok az da olsa nefes almamıza destek olacak. Ne diyelim, kötünün iyisi mi? O da tartışılır efendim, ne diyelim valla. Allah inşallah bir sonraki artışta TÜİK amcanın böyle güzel güzel böyle şeyleri söyle, gerçekleri söylemesiyle doğru enflasyon seviyesinde maaş zamları yapmalarını sağlar hükümetimizin diyorum ve çok güzel bir şarkıyla geleceğiz şimdi. Onun öncesinde hemen şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Evet, emekli maaşlarımız yetmiyor. Doğal olarak asgari ücret de yetmiyor. Çünkü hayat pahalılığı devam ediyor. Özellikle şu yaşanan savaştan dolayı, İran ve Amerika savaşından dolayı gün geçmiyor ki yine benzine, motorine zam gelmesin. Devamlı, devamlı, devamlı zam geliyor. Her gün cebimizdeki para eriyor ve gidiyor. E şimdi bunları herkes görüyor. Herkes bu ülkede hayatın ne kadar pahalı olduğunu biliyor, hissediyor. Daha neye duruluyor anlamak mümkün değil. Neden iyileştirme yapılmıyor? Neden esnafa herhangi bir şekilde bir destek paketi açıklanmıyor? Onu da anlamak mümkün değil. Ne diyelim? İnşallah en kısa sürede her şey düzelir, eskisinden daha da iyi olur diye ümit etmekten başka çare yok. Gelin bu çerçevenin içerisine onu da yazalım bence. Diyelim ki emekli maaşları, çalışanların maaşları, herkesin maaşının çok iyi olduğu bir çerçevenin içinde banka koyalım, böyle bol paralı bir banka herkese para dağıtsın. İşte bugünkü hayallerimizden bir tanesi de bence o olsun. Ne diyelim, nokta.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.38 oldu ve reklamların ardından Ebru Yaşar bizlerleydi. Dedi ki seni anan benim için doğurmuş dedi. Efendim şimdi de bakalım dinleyicilerimiz neler demişler. Sevgili Görkem diyor ki iyi akşamlar Burçin abi, yayınlar diliyorum. Benim çerçevemde demiş banka uygulamasında kocaman bir borcum borcumuz yoktur yazısı olurdu. Vallahi manzara falan istemiyorum. Şimdilik bu bana yeter. Kredi biter, kart biter, insan maaşını ilk defa kendisi için harcar. Çok zor bir şey ama hadi öyle hayal edelim. Sonra belki hayallerin daha romantik kısmına geçeriz demiş. Şaka bir yana borçsuz uyumanın huzuru da başka olsa gerek demiş. Vallahi çok uzun zamandır bunu milyonlarca insanın çok yapabildiğini sanmıyorum. Sıradaki şarkıyı ay sonuyla mücadele edenlere armağan ediyorum demiş sevgili Görkem. Vallahi ay sonuyla hepimiz mücadele ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum ve sevgili Görkem'e ve tüm dostlara İrem Derici geliyor. Diyor ki bende diyor hüküm sür.

Evet sevgili dostlar, keneden bir ölüm daha. Bu yıl 11. ölüm gerçekleşti. 12. vaka daha varmış efendim. 12 vaka daha varmış ve 11 can gitmiş. Sivas'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirmiş. Kentte 12 vaka daha bulunuyormuş sevgili dostlar. Yani gittiğimiz yerlere lütfen dikkat edelim. Kene yine bu yıl hortladı diyebiliriz. Allah rahmet etsin diyorum ve gerçekten küçücük bir kenenin koskocaman bir vücudu yok ediyor olmasına anlam vermek mümkün değil. Hatırlıyorsunuzdur hepiniz, kuş gribinden sonra da yine en büyük kene faciası o zaman çıkmıştı. Doğanın bir dengesi var ve bu denge bozulduğu zaman sıkıntılar büyüyebiliyor. Biliyorsunuz kuş gribi tavukların ve horozların telef olmasını sağlamıştı. Tavuklar ve horozlar ne yapıyordu? Keneleri yiyordu. Doğal olarak onlar yiyemeyince keneler bu sefer insanlara bulaşmaya başladı. Ve bu yıl 11. vakaydı, 12. oldu. Maalesef 12 kişi daha şu anda sıkıntılı vaziyette. İnşallah bir an evvel iyileşirler. Eski sağlıklarından daha iyi bir sağlığa kavuşurlar diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Diyor ki Erol Ege, kenecik etme eyleme.

Evet sevgili dostlar, sevgili Mete demiş ki tatil yapıp çerçevemi tatilde doldurmak isterdim. Sıradaki şarkı Antalya'dan Ayşe Barut, Merve Şahin ve en önemlisi Yeliz Bey Başkanıma gelsin demiş sevgili Mete. Vallahi Yeliz Bey Başkan kim? Ben de çok merak ettim açıkçası. Yeliz Bey Başkan diyorsun ya, onu bir açıklama getirirsen çok sevinirim. Çünkü geçen de okurken yanlış okuduğumu zannettim ama doğruymuş demek ki. O zaman sıradaki şarkı Ayşe'ye, Merve'ye ve Yeliz Bey Başkanı ve tabii ki sana gelsin sevgili dostlar. Soner Arıca bizlerle diyor ki vefasızlar diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.52 oldu ve yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna doğru geldik. Evet bakalım kimler var. Evet sevgili Zehra Hanım mesaj atmış, diyor ki iyi akşamlar Burcu'ma, keyifli yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size, iyi akşamlar diliyorum ben de. Benim hayal çerçevemde kocaman bir aile sofrası var. Annem, babam, kardeşlerim, çocuklarım, herkes aynı masada. Bazıları artık aramızda olmadığı için belki de en büyük hayalim bu. İnsan yaşaldıkça evden, arabadan önce sevdiklerini istiyor. Bir akşamlığına bile olsa o sofraya tekrar oturmayı çok isterdim demiş. Sıradaki şarkıyı özlediğimiz sevdiklerimize armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Zehra Hanım. Kesinlikle katılıyorum. Onun için her zaman diyorum ya, lütfen büyüklerimizle, ailemizle bol bol vakit geçirelim. Onlarla bol bol anı biriktirelim. Sonrasında vah vahlar, tüh tühler çok geç kalıyor. Hiç olmazsa bu özlediğimiz bir günün geri gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Ama hiç olmazsa diyoruz ki bu kadar zaman var. Önümüzde ne zaman kimin ne olacağı belli değil. Sizsiz olun, büyüklerinizle, ailenizle vakit geçirmeye evet deyin. Evet sırada çok güzel bir şarkı var. Ardından tabii ki reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından tekrar birlikte olacağız ama şundan da çok kısa bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Hayatın içerisinde gezmek, eğlenmek, arkadaşlara, dostlara yer ayırmak tabii ki çok ama çok önemli. En önemli olan biraz evvel Zehra Hanım'ın yazdığı gibi. Diyor ki insan yaşaldıkça evden, arabadan önce sevdiklerini istiyor. Bir akşamlığına bile olsa o sofraya tekrar oturmayı çok isterdim diyor. Bunu hepimiz demiyor muyuz? Bence hepimiz sonuna kadar diyoruz. Çünkü hepimiz hayatta veda edip ebediyete intikal eden yakınlarımızı gerçekten çok özledik. Ne diyoruz? Nokta. Efendim şimdi reklamların ardından ne olacak? Hiçbir yer almayacaksınız. Yumuş Yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'le dönence kaldığı yerden devam edecek. Bakalım bugünkü iki tahlili talihli kim olacak?

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: geldi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.
3: Evet sevgili dostlar, 23 Temmuz 2026 Perşembe akşamındayız. Saatlerimiz 18.04'ü gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz komutörü üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Yumuş Yatak sponsorundaki Burçin Gübenk'te Dönenci'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Evet, bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Duvara asacağınız bir çerçeve olacak ve bu çerçevenin ismi hayal çerçevesi. İçini neyle doldururdunuz, neyle yapardınız çok merak ediyorum. Bakalım 0312-985-0886'ya hangi cevaplar gelecek, ister arayabilir isterseniz de WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Mesaj numaramız bu sevgili dostlar. Efendim, bugünkü konumuzla ilgili çok mesaj geliyor. Çok konuşacağımız konu var. Bunlardan bir tanesi de tabii ki üniversiteyle alakalı konu. Onu bir kenara bırakıyorum ve şu anda çok güzel bir şarkıyla başlangıç yapıyorum. Yumuş Yatak Yönetim Kurulu Başkanı'na, üyelerine ve tüm bayilerine, aynı zamanda tüm Radyo Karadeniz dostlarına Kenan Doğulu geliyor ve diyor ki "Rütbeni bileceksin." diyor.

0: seni çekecek.
1: Eyvallah.
2: Evet sevgili dostlar, bugün ilk olarak testa yataktan biraz bahsetmek istiyorum. Konforun zirvesi ve omurganızın desteklenebilmesi ağrısız sızısız bir uyku için özel üretilmiş 3 sistemli iç sapısıyla özel olarak üretilmiş testa yatak. İlk katmanında ne var biliyor musunuz? Gizli kuş tüyü pedi ve bulutların üstünde bizi hissettirecek bir katman sevgili dostlar. İkinci katmanda paket yay sistemi var. Vücudumuzun her bölgesindeki farklı ağırlıklara göre dağılarak birbirinden bağımsız çalışıyor ve vücudumuzun her bölgesini ayrı ayrı desteklemeyi sağlıyor ki bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Boşlukları doldurup ideal hizalanma sağlıyor. Üçüncü katmanda üstün teknolojiyle üretilmiş Herkül yay sistemi ile çökmeyi ve esnemeyi engelleyerek sabit bir destekleme sağlıyor. Yani kısacası diyor ki sen yatakta hoplasan da zıplasan da ben seni Herkül yay sistemiyle her gün mışıl mışıl uyuturum, ağrını sızını bırakmam. Benim adım Tesla yatak diyor. Efendim o zaman biz de an içelim, bundan sonra ne yapalım, yumuş yatak alalım. Ne dersiniz?

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.15 oldu. Sevgili Uğur mesaj atmış, diyor ki herkese merhabalar. Duvara asabileceğim bir hayal çerçeve olsaydı içini dolarlarla doldurmak isterdim. Tabii bu durumda duvarda ne kadar duvarda ne kadar asılı kalırdı bilemiyorum. Sevgiler Radyo Karadeniz ailesi demiş. Vallahi duvarda ne kadar kalırdı? Bence gece asmış olsan bozduramayacağın için ertesi sabah 8'e 9'a kadar asılı kalır. Ondan sonra alır doğru döviz bürosuna koşar, borçlarını yatırmak için çabalardın o hayal çerçevenin içerisinden. Olsun, yine de birkaç saatlik hayal hayaldir diyorum. Ve evet, bugünkü ilk yarışmamızın sorusunu soruyorum. Efendim, Milletler Ligi'nde voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi'nde en son maçını kimle yaptı? Kaç kazandı ve sonuçta neyi elde etti? Bakalım cevaplarınızı 0312-985-0886'ya. İlk kim atacak? Oyumoş yatan güzel yastığını kim kazanacak? Az sonra.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.20 oldu bile ve hemen doğru cevabı veren kişiyi açıklıyorum. Sevgili Ömer kardeşim doğru cevabı vermiş, bakalım neler demiş. Diyor ki, Burçin Bey iyi yayınlar diliyorum, sizi severek dinliyorum. İlk defa yarışmaya katılarak mesaj atıyorum. Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 yenerek son 4'e kalan büyük başarıya imza attılar demiş Milletler Ligi'nde. Tebrik ediyorum milli takımımızı demiş. Bu güzel cevap sana bir adet yumoş yastık kazandırdı sevgili dostum. Ne yapıyorsun? Taşalı Mobilya'ya gidiyorsun. Burçin Gülbenk'le Dönenci'den, Yumoş Yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'le Dönenci'den bir yastık kazandın diyorsun. Gitmişken yataklara, birçok yere ne yapıyorsun efendim? Onları hemen bakıyorsun. Varsa ihtiyacın al. Çünkü emin ol, konfor eşittir yumoş yatak. Günlerdir bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Alan hiç kimsenin şu ana kadar bir sıkıntı yaşadığını da ne duydum ne gördüm sevgili dostlar. Bu demek oluyor ki 55 yılın Ar-Ge'si, 55 yılın mimarisi sonuçta konfor, kalite ve adı yumoş yatak diyorum ve sevgili Ömer seni kutluyorum. Sana çok güzel bir şarkı armağan edeceğim. Herkes diyecek ki bir gün ol yerimde, sen de yatak kazan diyecek, yastık kazan diyecek.

Evet sevgili dostlar, sevgili Gülhan mesaj atmış. Yine uzun bir mesaj, bakalım neler yazmış, merak ediyorum ben de. Merhaba sevgili Burçin ve herkese selamlar Türkiye'm. Beni tanıyanlar bilir, üç dünyam rengarenk. Bunu evime de yansıttığımı bilirler, gelip görenler. O çerçeveyi süsleyecek olursam renklerle süslerdim rengarenk. İçine sevgiyi koyardım, huzuru, mutluluğu koyardım. Kötü olan hiçbir şey olmazdı o çerçevenin içinde. Sevdiklerim olurdu. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı sevmeyi, sevilmeyi, sevmenin kıymetini bilenlere ve gönlü güzel olan bütün insanlara armağan ediyorum. Bugün biraz faygız duygusalız, fazla duygusalız herhalde demiş. Valla bence de öylesin. Kendiden ziyade Sincan bölgesinde birkaç dev çekirge görüldü ve etçil diyorlar onlara demiş. Allah'tan kedilerimiz var, onları yakıyorlar biraz bizden önce demiş. Valla ben anlamıyorum arkadaş, yani kene bir yerden geliyor, kocaman dev çekirgeler bir yerden geliyor. Bir türlü rahat olamıyoruz, bir türlü rahat duramıyoruz. Mutlaka ekolojik dengeyle alakalı bir sıkıntı var. Yoksa böyle hani derler ya, başka ülkelerin oyunu mudur? Nereden göç ediyor bu kadar koca koca çekirgeler? Anlamak mümkün değil. İnşallah geldikleri gibi giderler de bizi çok rahatsız etmezler o kene kardeşler. Çünkü tarımda çok büyük zararlarının olduğunu hepimiz çok çok çok iyi biliyoruz diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla, evet, ilk saatimiz, daha doğrusu ikinci saatimizin ilk yarısına gireceğiz. Ardından tabii ki reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. İkinci saatimizde özellikle tercih döneminde nelere dikkat etmek gerekir, onlardan biraz bahsedeceğim size ki belki ışık olur diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir şarkıyla Hande Yener bizlerle ve Serdar Ortaç ikilisi diyor ki, iki deli bir araya gelirsek diyor. Oh,

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
5: Evet sevgili dostlar, bir üniversitede evet iyi okumak, iyi şartlarda okumak istiyorsanız bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yıllardır bunun ilk başında ne yer alıyor biliyor musunuz? Tabii ki şehir, ulaşım ve barınma maliyeti, yani yurt kira fiyatları, kampüs ulaşımı, yemek ve günlük yaşam giderleri toplam bütçeyi ciddi şekilde etkileyebilir. Onun için çalışmaya mı yoksa öğrenci olmaya mı gittiğinize karar verip ona göre hareket etmekte fayda var. Biliyorsunuz iş yerleri öğrenci diye gerçekten mahvediyorlar, doğru düz para da vermiyorlar. Çocuklarımız orada işin içerisinde boğulup derse ne yapıyorlar, çok fazla vakit bulamıyorlar. Devam zorunluluğu olup olmadığına önem vermekte fayda var. Mezuniyet sonrası iş imkanına bakmakta fayda var. Vakıf üniversitelerinde burs şartları %50 burslu veyahut da daha fazla olanlara ne yapmak efendim? Bakmak lazım. Tercih sırasını bilinçli yapmak lazım. Listeye nasıl olsa bu gelmez diyerek isteyebileceğimiz hiçbir bölümü koymayalım. Çünkü yerleştiğimizde gerçekten gideceğimiz programları tercih listesine yazmamız lazım. Aksi takdirde İstemediğimiz bölümü bitirme şansımız olabiliyor. Ve üniversitenin eğitim kalitesi çok önemli. Akademik kadro, uygulama imkanları, laboratuvar, stüdyo olanakları, Erasmus ve sektör bağlantılarını mutlaka araştırmanızda fayda var. Ve en önemlisi, bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi özellikle düşünüp ona göre bölümü yazın. Ve diyoruz ki puan değil, başarı sırası önemli. Tercihleri mümkün olduğunca başarılı sıralamasına göre değerlendirin. Önceki yılların taban sıralamalarını karşılaştırın ve ne yapın? Bütçenize uygun yerler yazın diyorum. Aksi takdirde okulu bırakanlar ya da kazandıkları yere gidemeyenler çok ama çok fazla. İşte bunun neticesinde ne oluyor biliyor musunuz? En büyük problem ortaya çıkıyor. Üniversiteyi kazanıp gidememek herkesin moralini, ailenin, çocuğun hayallerini yıkıyor. İşte buna mahal vermemek için iyice araştırmak, iyice soruşturmak en ama en önemlisi nokta.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.40'ı gösteriyor. Size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Mutlaka ki hepiniz de aynısını düşünüyorsunuzdur. Bir evi güzel yapan sadece mimarisi değildir. İçine girdiğinizde size hissettikleri, hissedirdikleri çok önemli. Ve ayakkabıları çıkarıp dünyayı kapının dışında bıraktığımız o an var ya, o an çok kıymetli. İşte evimdeyim dediğimiz o zaman. İyi ki evimdeyim dedirten küçük ayrıcalıklar vardır ve yumuş yatakta yatak odamızda tam olarak bu duyguyu taşır. Şıklığıyla odamızda yakışıyor ve rahatlığıyla da bizi kendisine çekiyor. Çünkü bazı eşyalar evi doldurur, bazıları yaşamımıza değer katar. İşte yumuş yatakta evin en güzel hissi ve size verdiği rahatlıktır diyorum ve bu yumuş yataktan gerçekten memnuniyetsiz kimse yok. Yüreğine sağlık yumuş yatağın bütün ekibine, gerçekten o Ar-Ge'sine, o mimarisine, o çalışanlarına, yönetim kurulu başkanı, yüreğine sağlık böyle bir güzel ürünü Türkiye'mize 55 yıldır kattığı için. Efendim şimdi gelelim sorumuza. Diyorum ki Türkiye'nin en büyük ilçesi hangisidir diyorum. 0312 985 0886'ya ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz, yastığı siz kapıyorsunuz. Bakalım Ajda Pekkan ne diyor?

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.47 oldu ve bugünkü ikinci yastığı kazanan talihlimiz sevgili Mustafa kardeşimiz oldu. Diyor ki Burçin abicim iyi yayınlar diliyorum. En büyük ilçe Esenyurt ilçesi, 1.003.905 nüfusa sahiptir. Sizi severek takip ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. Sen de ne yaptın? Kayaoğulları Mobilya'dan bir tane yumoş yastık kazandın. İyi günlerde kullan. Gittiğinde Burçin Gülbenk'te Dönenci'de, yumoş yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te Dönenci'de kazandım diyeceksin. Yastıklara bakarken oradaki yatakları da kontrol edersin. Belki ihtiyacın vardır. İhtiyacın varsa kaçırma. Çünkü yumoş yatak gerçekten konusunda bir numara diyorum ve hem sana hem de tüm sevgili dostlara Murat Bozarman'ı diyorum. Gözdeki maviye diyor. Hayırlı olsun sevgili Mustafa.

Evet sevgili dostlar, saatleri 18.51 oldu. Yavaş yavaş sanki hava kapanıyor mu tam anlayamadım açıkçası. İkinci saatimizin kaç derece olduğuna bakmamıştık. Şöyle ona da bir bakalım. Saat 17'de 29 küsür dereceydi. 29.6 idi. Bakalım şu anda kaç derece? 27.6 derece, 2 derece neredeyse düşmüş ve gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma, cumartesi ve pazar olmak kaydıyla sessiz olun. Evlerinizden çıkarken lütfen camınızı, pencerenizi, kapınızı kapatın ki herhangi bir şekilde evinize su girmesin. Çünkü meteoroloji aynı zamanda İç Anadolu bölgesinde, Ankara için değil de İç Anadolu bölgesinde sel uyarısı yapıyor. Bilginiz olsun diyorum. Hemen şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Sevgili Cengiz diyor ki, iyi akşamlar Burçin abi, nasıl gidiyor yayın demiş. Vallahi sana sormalı. Bence çok güzel gidiyor. Ben çerçeveye bir karavan, iki valiz ve uzun bir yol koyardım. Eşimle yıllardır emekli olacağız, gezeceğiz deyip duruyoruz. Geçen gün dedim ki emekli beklersek dizler bizi beklemeyecek, kesinlikle doğru. Bir gün cesaret edip çıkacağız artık yola. Hayal kurmak bedava, mazot kısmını sonra düşünürüz demiş. Gerçekten öyle, sonra düşün bence. Hayal kurmak nasılsa bedava. Sıradaki şarkı içinde gezme hevesi olan herkese armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili tabii ki Cengiz. Efendim şöyle yumuşatan biraz bayilerine bir göz atalım bakalım neler var. Özellikle Etimesgut ve Sincan bölgesi çok kalabalık. Ev Yap Mobilya Etimesgut Şubesi, Alkan Mobilya Etimesgut Şubesi, Bella Line Etimesgut, Kardeşler Mobilya Etimesgut, Oğuz Halı Sincan, Ev Shop Sincan, İki Grup Sincan, Oğuz Halı Sincan, Özyurt Mobilya Sincan, Efem Mobilya Sincan, Ev Yap Mobilya Sincan, Şahane Mobilya Sincan, Pınarbaşı Mobilya Sincan, Yuvamsel Mobilya Sincan, Özgüler Mobilya İstanbul Yolu, Eski Pazar Şubesi olarak say say bitmiyor. Herkes kaliteyi satmak için çabalıyor, çırpınıyor. Sessiz olun, kaliteye para verin, ucuza para vermeyin. Hani derler ya, ucuz etin yahnisi yenmez, ucuz yatakta da uyunmaz. Çünkü uyuyamazsın, her tarafını alır, bir ay sonra gider yenisini alır, boşu boşuna masraf yaparsın. Sen ol, bir kere alacağın yatağı onlarca yıl kullan, onun adı yumuş yatak diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum.

Evet sevgili dostlar, mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama son aramıza girdik. Sadece bir tane mesajınızı okuyacağım, ondan sonrakiler için de kusura bakmayın, yarın okuyacağım en büyük ihtimalle. Sevgili Veysel demiş ki, iyi akşamlar Burçun abicim, nasılsın? Ben hayal çerçevemin içine kızımın kep attığı günü koyardım. Üniversiteyi kazandığı gün sevincimizden ikimiz de ağlamıştık demiş. Şimdi tek isteğim okulunu bitirip sevdiği işi yaptığını görmek. Anne baba olunca insan kendi hayalinden önce evlatlarınınkini düşünüyor. Allah büyük bütün gençlerin emekleri karşılıksız bırakmasın. Sıradaki şarkı, geleceğini umutla kurmaya çalışan gençlere armağan ediyorum. Biraz evvel bahsettiğin gibi artık gerçekten üniversite kazanmak değil, üniversiteyi kazandıktan sonraki şartlarda okumak çok önemli diye de eklemiş sevgili Veysel. Yüreğine sağlık diyorum ve yarın yine aynı saatte, saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyo Karadeniz komptör üzerinden dünyanın her yerinde buluşmak üzere ne diyoruz? Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dahi uğramasın. Evet, bugünün son şarkısı, programın son şarkısı daha doğrusu, Nülüfer'den geliyor. Dünya dönüyor, sen ne dersen de diyor. Kime mi? Hepinize, tüm sevgili Radyo Karadeniz dostlarına gelsin.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Türk

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri, canım.

0: atmadım genç yaşta saçlarımı, başına artmadım.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. At sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem, ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken milletin hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin.

Esirken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbn Sina, dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaradan, çekip çıkartalım hakkı karadan, Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan eyler göreni, Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu, Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yarabil, Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkını helal etmesin.

Hüseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, susarsam hakkını helal etmez. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı, susarsam hakkını helal etmez.

amele, günü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Coşkun gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum.

0: peşindeyim ya.
1: Türkçe müziğin en iyileri radyo.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.